Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Adyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

0: معاكش نفسيتي ما حلالي.
1: Radyo Şiran Reklam Ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Şiran'da güzel bağlar. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

0: Evet, Mustafa Küçük'ü zevkle, keyifle dinledik. Sayın Yalçın.
1: Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Pomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bir sualim vardır vardır Hacı Bektaş'a, Hacı Bektaş'a. Dertlilere derman derman ne zaman gelir? Dertlilere derman ne zaman gelir?

çıkmar beni, gel otur sultanım, gel diyemedim. Attı yaşmar canım, içeri girdi, tutuldu dillerim, lal diyemedim, tutuldu dillerim.

de batraç, baş eğdi önüne canım gayet utangaç. İçin yanaklarım al diyemedim, İçin yanaklarım canım al diyemedim. Oturduğu yerde öylece kaldı, öylece kaldı. Buğunu gözleri hülyaya daldı. Kalktı testisini canım eline aldı. Sen onu başıma çal diyemedin, sen onu başıma canım çal.

Ben de şu dünyaya geldim geleli, geldim geleli, ah neyleyim gamlı gönül şad olmaz, uy beni beyni beni. Felek bana gülme dedi cihanda cihanda.

Döner miyiz gerçeklerin yolundan? Bütün alem bize düşman olsa da, döner miyiz gerçeklerin yolundan? Bütün alem bize düşman olsa da.

Şafaklar yakındır doğacak aydın şafaklar. Korkmayız yerimiz zindan olsa da, zindan olsa da. Yakındır doğacak aydın şafaklar.

Asılsa kesilsek nedir önemi? İşte budur devrimlerin dönemi. Asılsa kesilsek nedir önemi? Aydın ufuklara gider bu gemi. Faşizm kudursa, tufan olsa da, tufan olsa da. Aydın ufuklara gider bu gemi.

ezilen ezenden hakkını alacak. Sanma ettikleri ona kalacak. Ezilen ezenden hakkını alacak. Ta sonsuza kadar tüter bu ocak.

Türk'ten başka soyumuz yok, ayrı gayrı huyumuz yok. Türk'ten başka soyumuz yok, ayrı gayrı huyumuz yok. Seçim gelir oyumuz yok, biz var.

Ya bahara ya da güze, yine sandık gelmez bize. Ya bahara ya da güze, yine sandık.

Demokrasi güneşim neredesin? Haniya güzelim Haniya, Haniya tatlım Haniya. Demokrasi güneşim neredesin?

Adyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Eşim dostum, yavrularım, işte benim sonbaharım. Veysel karanlık yollarım, gelmez yola gidiyorum.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

dişlimiz, dönmez çarkımız. Yedi yabancıdan yoktur farkımız. Dillerde dolaşan bizim şarkımız. Dün gece radyodan, dün gece

Başına çalınsın parası pulu. İnşallah görürüm gözleri sulu. Bir gün bulamazsın minderi çulu. Beddu.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Her şey çalayım.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Adyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

İran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım.

Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tınır. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tınır. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tınır.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şirak. Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını. Gel keki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Al ucraya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

Hani var ya ceylan gibi gelişim. Yeter artar bir gamzeli gülüşüm. Bana göre bir benzerin yok eşim. Ben seni bir başka sevdim. Ben

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Adyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Adyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şirin reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şirin'e reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şirin'in kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

kimse beni kayırmadı gardiyan. Kavgamızı ayırmadı gardiyan. Köyler bizi doyurmadı gardiyan. Ben de sizin oralıyım bilesin. Sakın ola, sakın ola görüşüme kimselerim gelmesin. Ne haldayım, ne haldayım canım.

Bura neden güneş görmez gardiyan? Bu zindana ışık girmez gardiyan. Gözüm görmez, aklım ermez gardiyan. Pencereyi, perdeleri aralayan bilesin. Sakın ola, sakın ola görüşme kimselerim gelmesin. Ne haldayım, ne haldayım yavrularım bilmesin. Ben ölürüm bilmesin.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Kadınlar kurtaracak dünyayı. Gözleri kocaman, mavi, kara, ela, kahverengi, yeşil. Boyları selvi, orta selvi, az selvi. Bakışlarına, boylarına, huylarına kurban olduğumuz kadınlar. Öyle ki değil kalkan ele, kalkan kaşa bile baktığında utandıracak kadınlar. Yalan ötesi verisi, var olan anamız, yarimiz, kızımız, kardeşimiz, kadınlarımız, kadınlarımız, kadınlarımız, sebebimiz.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını. Gel keki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Alucra'ya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Ram, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Adyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

0: Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.
1: Ünlü bağlama ustası Arif Sağ, öğrencileri arasından halk müziği dünyasına yeni bir yıldız daha yetiştirdi. Sivaslı genç sanatçı Sabahat Akkiraz'ın hocası Arif Sağ'la çalışmalarından bir divan sunuyoruz.

Pomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Gel kelki de gidelim de Çamoğlu'na gidelim. Al ucraya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Her kim ki olursa bu sırra mazhar, dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar, benim sadık yarım kara topraktır.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

da Ayşe. Memleketler içerisinde bir güzel memlekettir Türkiye. Ama memleketimizde kadın olmak zor zanaat, öyle değil mi? Sen gittikten sonra değişen bir şey yok buralarda.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın.

0: Teşekkürler.
1: Yüreğine sağlık Can.
0: Eyvallah, sağ olasın.
1: Alkışlar şöyle güçlü gelsin Ali Rıza Gültekin'e.
0: Sağ olasın.
1: Güzel okudun. Yüreğine sağlık.
2: Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Yapma, avrat etme, bir de beni düşün. Soğuktan ölürüz kışın. Üç yüz liradır maaşım, karı burcum beş yüzümüş. Boyam, cilam, berber param, ver çatlı çerif, ver.

Fire. Qarı bu çanta bahal desem, o akşam gireyim yatağa, gel alam kız gel, borç harç neyse alırım. Fire.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

0: Alkışlarınız büyük üstadımız Ali Kuzuhtu için gelsin efendim. Evet. Böyle güzel türküler bıraktı bitti.
1: Ne kadar güzel türküler bırakmış. Çok
0: Allah rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin
1: Amin,
0: diyelim.
1: İnşallah.

Şiran'da güzel bağlar. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

0: hüznüm yükünü gece demine aldı. Bu sevdanın son bir kadehlik ömrü kaldı. Ah sevdam, gözyaşlarıma sarıl, var git artık yoluna. Kal düştüğün yerde, ezil kirpiklerimin arasında. Fakat korkuyorum, ya bu kez gidişin yüreğimi vurursa, ya da benden bir şey kalmazsa ardımda.
1: Sen

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Pomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Pomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Gel keki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Al ucraya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tüm. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tüm. Radyo Şirin'i sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirin resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tüm. Radyo Şirin tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirin yaz, indir, dinle. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tüm.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Üryan öldü Ali Ekber bacısı. Ümmü Gülsün Zeynep tutarlar yazsı. Mahşerede Kerbela'nın acısı. Kalsın içinizde yara turnalar. Eylen turna

0: Eğer düşerseniz zora turnalar, eylem turna meylem bir sivalim var. Eğer Şiran'da
1: güzel bağlar, Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını. Gel keki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Alucra'ya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

İran'da güzel bağlar. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

0: Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.
1: Şiran'da güzel bağlar. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tüm. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tüm. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tüm. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tüm.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

0: Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.
1: Döndü kocaya kaçmış, biliyor musun?
2: Döndü mü kocaya kaçmış?
3: Kim?
2: Döndü kocaya mı kaçmış? Esam mı diyorsun kız?
1: Kime kaçmış, kime? Komşunun oğlu Şakir'e. Ne etmiş?
4: Kim ula kim?

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şirak. Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Gel kerki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Al ucraya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Adyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şirak. Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şirak. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını. Gel keki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Alucra'ya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Şiran'da güzel bağlar. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şirak. Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şirak. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını. Gel kelki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim, Alucra'ya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda, Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Gel kelki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Al ucraya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını. Gel keki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Al ucraya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

İşte buyurun herhalde. Hatırlatın beni lütfen. Masum yok mu masum kimse? Alkışlıyorsunuz ama evet.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.